0: Dani anzo juil pa pübi pa böyle bir ciddi anzo böyle nengul meyba. O da tuva çiçeğe nangsen alıyor. Da yunang tuva le pa böyle bir ciddi dolu. Da kuar da çinghay kuar çarşan edin ya. Pişu usi yan dilde ci zin zin bu gerbce ci suyu yok dilde rin dilde dolu.
1: Yes,
0: 송직스럽지.